0: Başkanlar ikram için konuş.
1: Go ahead, Tracy.
2: Owner's the operator.
1: 10-4.